0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Kus kis kus kus kis kus kır kır kır kül kül kül kül kül kıskası öz kımı okuyup tiz. Arkada altar kar var, kırkada kırkar kar var, kırkar kar da ağar kar var, altar kar da markar kar var. Ebdirede evgir eteş otur, evgir eteş oturgan ebdirene eşim aşıp otur. Gülüm, gülge karap külüm dedi. Kögüldür gülge konğan aralar gül dedi. Dop tep, döp tep. Eskekti, eskekşi esedi, eskekşi eskekti esedi. Jağajay, jağajay da kamajay. Zura zurnada oynaydı. Zurnada bir gana zura oynaydı demez. Zara da zerede zurnada oynaydı. İnelik elude ilenbeydi, itbalık.